Ben çok düşünüyorum tabii. Ben myself in 25 will be honest with you. I'm solid.